gidineceğim aklıma ne sen? Kandem alisan uvalisan. Kuda min yara barisan. Kelali canım, kelali canım, kelali. Men gidi heyran.

Gideni çaklama nesan, kande malisan uvalisan, kuda min yara barisan, kelali canım, kelali canım, kelali, men kiti heyran.

kaşı dikini. Bemi var tuman dikini. Kilali canım, kilali canım, kilali. Ben gidi heyranım, kilali. Kilali canım, kilali.

gideni icaklama nesen. Kandem alisan uvalisan. Kuda min yara barısan. Kelali canım, kelali canım, kelali.

Nijani tu kase kuli, tu hatoi dest kuli, se bamani surkh juli, kelali jaanam kelali jaanam kelali, mantina mannaanam kelali, kelali jaanam kelali.